Patif, patif. Kaya nati fompe mongou ba fompe yo fati. Patif, patif. Kaya nati fompe mongou ba fompe yo fati. Patif, patif. Kaya nati fompe mongou ba fompe yo fati. Patif, patif. Kaya nati fompe mongou. Patif.